0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
4: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık, dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la görüştü. Fidan, her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var, dedi. İsrail ordusu Lübnan'daki askeri operasyonları durdurma talimatı aldığını açıklarken Savunma Bakanı Katz, ateşkes kararına rağmen güneyden çekilme olmayacağını bildirdi. Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Ankara'da 7 gündür açlık grevinde olan ve madenci anıtına yürümek isteyen özel okul öğretmenlerine polis izin vermedi. MHP'den erken seçim açıklaması geldi. Seçim zamanında yapılacak diyen MHP Grup Başkan Vekili Akçay, Erdoğan'ın adaylığına destek verdiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Arnavutluk'ta Trump ailesiyle bağlantılı otel projesine protesto büyüdü, halk sokağa döküldü. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifasını duyuracağı iddia edildi. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella kazandı. Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okul kapalı olacak. Hindistan'da soruların sızdırıldığı iddiasıyla doktorluk sınavına 2 milyon öğrenci tekrar girdi, ülkede telegram yasaklandı. Yunanistan'da su kaynaklarında azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Beyaz et şirketlerini soruşturma kapsamında denetim kayyumluğu kararını mahkeme kaldırdı. Seferihisar Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Veterinerlerin uyması gereken disiplin kurallarına kesilecek ceza tutarı %120.000 artırıldı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu milli takımın aldığı sonuçlardan dolayı özür diledi. Çocuklarımıza destek olmalıyız, oyunculara ve Montella'ya teşekkür ederim, dedi. Hacı Osmanoğlu, ahlak dışı hakarete varan açıklamalar var, diyerek yorumlara tepki gösterdi. Adalet Bakanı'na da seslenen Hacı Osmanoğlu bu konuda yasa çıkartılmasını istedi. Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından Yeşil Burun Adaları ikinci hafta maçında Uruguay ile 2-2 berabere kalarak 2 puana ulaştı. Uruguay, Muslera'nın büyük hatasıyla 1 puana razı oldu. FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, H grubunda ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Dünya Kupası kampını Meksika'da yapmak zorunda kalan İran, Belçika ile oynadığı ikinci maçtan da puan çıkarmaya başardı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Amili Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı, dedi.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil listesi için tatil budur. Günün şarkısını size.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz. Metro Müzik.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
8: Gömbüye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Metro FM. Limitsiz. Get music, get music.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: İş Bankası.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 8.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık, dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la görüştü. Fidan, her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var, dedi. İsrail ordusu, Lübnan'daki askeri operasyonları durdurma talimatı aldığını açıklarken, Savunma Bakanı Katz, ateşkes kararına rağmen güneyden çekilme olmayacağını bildirdi. Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Ankara'da 7 gündür açlık grevinde olan ve madenci anıtına yürümek isteyen özel okul öğretmenlerine polis izin vermedi. MHP'den erken seçim açıklaması geldi. Seçim zamanında yapılacak diyen MHP Grup Başkan Vekili Akçay, Erdoğan'ın adaylığına destek verdiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Arnavutluk'ta Trump ailesiyle bağlantılı otel projesine protesto büyüdü, halk sokağa döküldü. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifasını duyuracağı iddia edildi. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella kazandı. Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okul kapalı olacak. Hindistan'da soruların sızdırıldığı iddiasıyla doktorluk sınavına 2 milyon öğrenci tekrar girdi, ülkede telegram yasaklandı. Yunanistan'da su kaynaklarında azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Beyaz et şirketlerini soruşturma kapsamında denetim kayyumluğu kararını mahkeme kaldırdı. Seferihisar Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Veterinerlerin uyması gereken disiplin kurallarına kesilecek ceza tutarı %120 bin artırıldı. Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı, dedi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz net müzik.
2: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Hoş geldin.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçen! Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. Dışişleri Bakanı Fidan ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la görüştü. Fidan her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var dedi. İsrail ordusu Lübnan'daki askeri operasyonları durdurma talimatı aldığını açıklarken Savunma Bakanı Katz ateşkes kararına rağmen güneyden çekilme olmayacağını bildirdi. Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Ankara'da 7 gündür açlık grevinde olan ve madenci anıtına yürümek isteyen özel okul öğretmenlerine polis izin vermedi. MHP'den erken seçim açıklaması geldi. Seçim zamanında yapılacak diyen MHP Grup Başkan Vekili Akçay, Erdoğan'ın adaylığına destek verdiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Arnavutluk'ta Trump ailesiyle bağlantılı otel projesine protesto büyüdü, halk sokağa döküldü. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifasını duyuracağı iddia edildi. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella kazandı. Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okul kapalı olacak. Hindistan'da soruların sızdırıldığı iddiasıyla doktorluk sınavına 2 milyon öğrenci tekrar girdi, ülkede telegram yasaklandı. Yunanistan'da su kaynaklarında azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Beyaz et şirketlerini soruşturma kapsamında denetim kayyumluğu kararını mahkeme kaldırdı. Seferihisar Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Veterinerlerin uyması gereken disiplin kurallarına kesilecek ceza tutarı %120 bin artırıldı.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu milli takımın aldığı sonuçlardan dolayı özür diledi. Çocuklarımıza destek olmalıyız, oyunculara ve Montella'ya teşekkür ederim dedi. Hacı Osmanoğlu, ahlak dışı hakarete varan açıklamalar var diyerek yorumlara tepki gösterdi. Adalet Bakanı'na da seslenen Hacı Osmanoğlu bu konuda yasa çıkartılmasını istedi. Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından Yeşil Burun Adaları ikinci hafta maçında Uruguay ile 2-2 berabere kalarak 2 puana ulaştı. Uruguay, Muslera'nın büyük hatasıyla 1 puana razı oldu. FIFA Dünya Kupası'nda İspanya H grubunda ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Dünya Kupası kampını Meksika'da yapmak zorunda kalan İran, Belçika ile oynadığı ikinci maçtan da puan çıkarmaya başardı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Amirli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı.
5: Türk

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: biz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Metro Müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu milli takımın aldığı sonuçlardan dolayı özür diledi. Çocuklarımıza destek olmalıyız, oyunculara ve Montella'ya teşekkür ederim dedi. Hacı Osmanoğlu, ahlak dışı hakarete varan açıklamalar var diyerek yorumlara tepki gösterdi. Adalet Bakanı'na da seslenen Hacı Osmanoğlu bu konuda yasa çıkartılmasını istedi. Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından Yeşili Burun Adaları ikinci hafta maçında Uruguay ile 2-2 berabere kalarak 2 puana ulaştı. Uruguay, Muslera'nın büyük hatasıyla 1 puana razı oldu. FIFA Dünya Kupası'nda İspanya H grubunda ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Dünya Kupası kampını Meksika'da yapmak zorunda kalan İran, Belçika ile oynadığı ikinci maçtan da puan çıkarmayı başardı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Amerika kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı.

0: Demetiz finans haberlerini sunar.
1: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: yabancı müzik Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan...

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
1: Ay.

0: Reklamlar.
1: 2026'nın en büyük rock konserine hazır olun. Dünya cümlü sahneleri kasıp kavuran 3 Days Grace 30 Haziran'da ilk kez İstanbul'da. Organizasyon Freebird Agency ve Vera Müzik. Medya sponsoru Karnaval.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun, bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o yüzden. Daha fazla ilişkimizi ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu milli takımın aldığı sonuçlardan dolayı özür diledi. Çocuklarımıza destek olmalıyız, oyunculara ve Montella'ya teşekkür ederim dedi. Hacı Osmanoğlu, ahlak dışı hakarete varan açıklamalar var diyerek yorumlara tepki gösterdi. Adalet Bakanı'na da seslenen Hacı Osmanoğlu bu konuda yasa çıkartılmasını istedi. Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından Yeşil Burun Adaları ikinci hafta maçında Uruguay ile 2-2 berabere kalarak 2 puana ulaştı. Uruguay, Muslera'nın büyük hatasıyla 1 puana razı oldu. FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, H grubunda ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Dünya Kupası kampını Meksika'da yapmak zorunda kalan İran, Belçika ile oynadığı ikinci maçtan da puan çıkarmaya başardı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Amirli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Metro FM. Limitsiz.
8: Git müzik, git müzik.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
11: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
12: Metro FM.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklam var.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de

0: Metro FM'de
1: verdiğiniz reklamlar.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. A Dolce & Gabbana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Gitmiş.

Sessiz Hit Müzik Metrum FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: she for the streets.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: MetroFM.

Τι δες. Metro FM. Enerjik. Dynamik. Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: %100 müzik sunar. Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu FSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'un güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konseri kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Ben Yabancı Müzik Radyosu'ndasınız. Son haftaların en çok sevilen şarkısıyla başladık. Pazartesi Metro Online'a aynı zamanda Top 40 listemizin de hala bir numarası. Tame Impala ve Ginny onlara eşlik ediyor. Dracula ile sizleri karşıladım. Nasılsınız, iyi misiniz? Yepyeni haftaya alıştınız mı? Tabii ki alıştınız. Çünkü Metro FM dünyasında her şey yolunda, enerji zirvede. O zaman yola devam. Hepiniz iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

devam ediyor. Merve İkinci'nin bu yanık sesi Benhims'in şarkısına o kadar güzel uymuş ki duyduğumuz ilk andan itibaren hepimizi yakaladı ve Metro FM deneyicisi olmanın ayrıcalığını hissettirmeye devam ediyor. Kema Kema'yı geride bıraktık. 2015-16 yılına doğru gidiyoruz. Hip Hop dünyasının o günlerde patlayan efsane şarkısını dinliyoruz. Designer.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Hitlerle devam ediyoruz. Günün hit adayı oldu İnna'nın yeni single Morenito ile tanışmadıysanız şimdi tanışmanın tam zamanıydı. Oylarınızda, yorumlarınızda bize de katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinde şarkıyı ve beni bulabilirsiniz. Gelmişken beni de takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müziği.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

One More Night dedik. Saatin şanslı ismi belli oldu. İzmir'deyiz. Büşra Özler'in istek şarkısı Shakira ve Burna Boy'dan radyonuzda herkes dans etsin. Die Die.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Cumartesi günüdeyiz. Sonra radyoyu bir açtınız. Metro FM dünyasında her şey yolunda. Sendromsuz başlangıcın ardından sendromsuz yolunuza devam ediyorsunuz. Bizimle geçirdiğiniz dakikalar boyunca. Ben Cengiz. Saat 17'ye kadar sınırsız enerji dağıtımından burada sorumluyum. En iyi müziği sizler için çalmaya devam edeceğim. Metro Online'dasınız. Keyifli saatler.
1: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün

0: Sıla hayranları playlistlerinizde ona yer ayırın. Moralito yepyeni single'ı ve şu anda radyonuzda oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yunsal adresinden beni ve şarkıyı bulabilir. Oylamaya story bölümünden hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz Git Müzik.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro 9'da Cengiz Radyonuz'da yeni haftaya pazartesiyle başladık. 22 Haziran günün tarihi, bugün doğum günü kutlayacağımız Metro FM dinleyicisi için partilemeye başladık. Zeliha Kıraz şanslı isim, yeni yaşına adımını atarken partide de biz coşturmaya geldik. Zeliha, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Metro FM'in bu güzel şarkısı bizden sana armağan. French Candy burada. It's

0: Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
4: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metroline'de Cengiz Radyonuz'da zor başlayan bir pazartesi sabahı keyifli sonlara doğru gidiyor. DJ Gaja Michiko eşliğinde Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkıları bana gönderin dedim. Mehmet Yasak öyle yaptı ve istek şarkısıyla hepimizi keyiflendirmeye geliyor. Indila, Journey A Dance Remix ile radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Dinleyenlerin en çok duyduğu şarkılardan bir tanesi Natur ve Talk To You ile 16'ya adım attık. Merhaba dedi ki efendim, bir saat 60 dakika boyunca yine sınırsız eğlence ve partileme şansı sizleri bekliyor. Dünyanın dört bir yanından en özel, en güzel müziği ve en çok sevdiğiniz hit şarkıları çalmaya devam edeceğim. Cengiz Metro FM'de şimdi Drake Cooler.

0: Reklamlar.
1: %100 müzik sunar. Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'un güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konseri kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Frankie,

Metro Online'de Cengiz radyonuzda bu harika Metro FM şarkıları hepimize çok iyi geliyor. Dope Boy ve Hans Kazan'ı geride bırakıyor. Sizden gelen istek şarkısıyla yolu devam ediyoruz. Özge Perperik'in favorisi Gym Class Heroes ve vokalde Adam Levine biz biraz geçmişe götürecek. Stereo Hearts.

Metro FM'de yeni bir trip müzik devam ediyor. Bazı şarkılar var ki gerçekten yıllar yıllar sonra büyük başarı gösteriyor ve şarkının sahiplerini öne kavuşturuyor. Kato da aynı şekilde dünya çapında bir isim oldukça The Lights Off eşliğinde. 60'lı yıllarda dünya çapında büyük beğeni kazanmış Simon & Garfunkel şarkısı da yıllar boyunca değişik versiyonlarla hayranlarının karşısına çıktı ve şarkıyı en son şekli de DJ Cyril verdi. Disturb'ın vokaliyle Sound of Silence'ı dinleyelim bugün.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

pazartesi öğleden sonrası da ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana Metro Online'la radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. 14'te yine bu harika şarkıları sizler için çalacağım. Birazdan Erkin Çelik Around the World'le eve dönüş yolculuğunuza eşlik edecek. Görüşmek üzere.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı dedi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Metro FM.
12: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
13: hafta içi her gün
12: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
13: Around the World.
11: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
12: dünyanın her yerinde.
13: Let's go.
12: Hadi başlayalım.

Pazartesi akşamı saat 5, özel seçtiğim şarkılarla 120 dakikada dünya turuna başlıyoruz. Bulunduğunuz yere şimdiden hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın. Yeni bir hafta ve her gün geri kalan hayatımızın ilk günü, dev bir değişimden sadece bir karar kadar uzaktayız. Bu hafta o karar için doğru zaman mı? Onu ancak siz bileceksiniz ama 11 Haziran'da gökyüzünü dolduran dolunay şu sıralar geri çekiliyor ve astroloji buna azalan dolunay derken bırakma, içsel sorgulama, neyi sürdürüp neyi geride bırakacağına karar verme evresi. Geride bırakacağınız şey ücret ödediğiniz müzik platformları olsun. Karnaval'da limitsiz hit müzik, Metro FM'de hepsi ücretsiz. Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle. Hatta bulunduğunuz ilin frekansında radyonun nostaljisiyle. Aşır 2000'lerin başında King of Crunk Lil Jon imzasıyla Yeah radyonuzdaydı. Şimdi ise Dr. Dre'nin 2001 albümünden Snoop Dogg'un eşlik ettiği The Next Episode radyonuzda.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

ilişkiye genellikle iki yanlış varsayımla giriyoruz. Erkekler aman bu çok güzel sakın değişmesin diyor. Kadınlarsa ben bunu değiştirir adam ederim diye birlikte oluyor. İkisi de haksız sayılmaz aslında ama yine de bilmekte fayda var. Bir ilişki boyunca yalnızca kadını değil her iki tarafın da şekli, kişiliği, ön kabulleri her şeyi değişecek ve dönüşecek. İlişkiyi sağlıklı kılan da tam o adaptasyon becerisi aslında. Lady Gaga'nın single'ı burayı işleyen bir parçaydı. Shape of a Woman. Geçen ay Devil Wears Prada filminin ikincisi için müziklerini yaptığı Andrew Watt Circuit ve Gesha Feldstein üçlüsüyle stüdyoya girdikleri parça aslında Mayhem albüm seanslarının bir outtake olarak başlamış. Prada 2 için yeniden doğan ve bir kadının şeklinin yerine kalbinin bir parçasını koyan bir şarkıya geçelim. Pop kültürünün en eski sorularından biri. Shape of a Woman sonrasında Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. İtalyan elektronik müzik ikilisi Medusa. İngiliz Good Boys ortaklığıyla 2019'da yayınladıkları parçayla ve kalbinin bir parçasını ödünç vermenin aslında onu ne kadar büyüttüğünün en iyi kanıtı. Metro FM'de Piece of Your Heart.

akşamın yapay zeka kıvrında. 2005 yılından Amerika Simular Lisesi'nin 2 numarasına kadar yükselen Pussycat Dolls'un Don'tcha'sı radyonuzdaydı. Ama funk yorumuyla. Orijinal Pussycat Dolls parçası aklınıza gelmeyecek isimlerin beraber yazdığı bir single olmasına rağmen Nicole Scherzinger'ın vokaliyle ve tabii ki diğer Pussycat'lerin ortaya koyduğu o büyük seksapelle dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Bir parçayı sürekli baştan alıp tekrar ettiren şey nedir? Düşündünüz mü hiç? Spotify'ın 2016 dinleme verilerini dikkate aldığımız zaman çok önemli bir şey vardı. O da en çok başa alınan single'lardan biri, sebebi tek değil ama yine de bir tanesi belirgin bir şekilde bu parça. Kapanışındaki fade out'a giden tekrar eden nakarat, kulağa devam et diye kandıran bir kara ip mühendisliği. Rihanna'nın Anti imzası. 2016'da Drake'in eşlik ettiği bu parça aralarındaki ilişkinin de en sıcak olduğu dönemler. 9 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan Metro FM'de ve Rihanna'dan Work

0: reklama.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Tüm yaza yaklaştıkça öyle ısınıyor ki üzerinde kahve yapabilirsiniz. Antalya'da yaşayanlar bunu çok iyi bilirler. Yaz tatilinin neşiğindeyiz. Kızgın kumlardan serin sulara atlamaya hazırlanan halimizden belli ama mevsim yaz aşklarını da beraberinde getirecek. Aman dikkat. Tatilin ışığı yorumlamayı bozar. Baktığınız yerdeki gördüğünüzü sandığınız şeyler gerçek olmayabilir. Tanıdığınızı sandığınız kimliklerse önünüzde bilinmezlikle daima daha güçlü dururlar. Brian Mescal imzasıyla 2025 yılından tam o uçurumun adını koyduğu ateşin düştüğü yerde kumun yandığı parça radyonuzdaydı. Fire and the Sand ve Jax Jones'la 2017 yılında Where's My Husband'ın da vokalisti Ray bir arada. İngiltere'nin 3 numarasına kadar çıkan ve tanıdığını sanan herkesin yüzleştiği nakarat. Metro FM'de You Don't Know Me. Yeah.

0: Reklama.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
5: Push me and then just touch me till I can get my...

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu milli takımın aldığı sonuçlardan dolayı özür diledi. Çocuklarımıza destek olmalıyız, oyunculara ve Montella'ya teşekkür ederim dedi. Hacı Osmanoğlu ahlak dışı hakarete varan açıklamalar var diyerek yorumlara tepki gösterdi. Adalet Bakanı'na da seslenen Hacı Osmanoğlu bu konuda yasa çıkartılmasını istedi. Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından Yeşil Burun Adaları ikinci hafta maçında Uruguay ile 2-2 berabere kalarak 2 puana ulaştı. Uruguay, Muslera'nın büyük hatasıyla 1 puana razı oldu. FIFA Dünya Kupası'nda İspanya H grubunda ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Dünya Kupası kampını Meksika'da yapmak zorunda kalan İran, Belçika ile oynadığı ikinci maçtan da puan çıkarmaya başardı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Amerika kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyoruz.

2013 yılından Halcyon Days albümünden çıkan ilk parça aslında Leona Lewis'in 2012 parçası Glass Heart'ın bir demosuydu. Balada kayınca bu elendi. Ama Greg Kurstin bu parçayı yeniden ele aldı ve Ryan Tedder'ın vokal prodüksiyonunun üstlendiği Ellie Goulding'in elinde İngiltere'nin bir numarasına kadar çıkan dev bir hit'e dönüştü. İlk haftasında 116 bin sattı, 3 hafta zirvede kaldı. Burn, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la. Sizin için dünyayı dolaştığımız Around the World'da. Ve bu parçayı aslında bu adamı da özlemişim. 2023 yılından I've Tried Everything But Therapy albümünden. Teddy Swims. Nisan 2024'te 3. single olarak bu parçayı çıkardı. Lose Control'un albüm arkadaşı. Soul ve R&B'yi pop bedeninde birleştirmeyi başaran ender isimlerden, ender şarkılardan biri. Metro FM'de Teddy Swims ve kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Bazı kapıları kapatmak. The Door radyonuzda.

0: enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik, retro, retro, retro.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Saatte 60 dakika, dakikada 60 saniye. Bu anonsu hep Rana yapar. Rana'ya selamlar eğer duyuyorsa. Aynı hızda yaşıyoruz hepimiz ama hız algımız tamamen kişisel. İşte bu da Einstein'ın izafiyet dediği şey. Bazı saatler yıl, bazı yıllar bir saat gibi geçiyor. Saatin geri sayımı ise boom, işte o noktada bitiyor. Sage the Gemini'nin 2020 imzası Scooby-Doo'nun animasyon filmi Scoob'un müziği için Big Two 3 vokaliyle kaydedilen parça. Gasparal adıyla tanıdığımız Bay Area imzası. Pandemi yılının soundtrack parçası işte çıkışı. Radyonuzda tik tik boom. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la, ki bu gezinin adı Around the World, Coldplay'in 2015 tarihli A Head Full of Dreams albümünden çıkardığı bu parçanın da gerçekten bence en iyi karşılıklarından biri. Saatin patlama anına saplandığı yerden, ömrün macerasının başladığı yere. İngiltere'de 7 numarada Metro FM'de Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Geçenlerde Fransız bir arkadaşımla aramızda geçen utanç dolu bir an var. Paylaşmak istiyorum. Uzun süredir yanlış telaffuz ettiğim bir isimmiş. Yugal diyormuşum. Meğer adı Yücel'miş. Usual. Yani gerçekten Marsilya doğumlu Florent Hugel'in adını Fransızca'dan ayırmışım. Bambaşka bir yere götürmüşüm. Düzeltildiğimde o kadar utandım ki. Neyse, paylaştığıma göre artık tüm memlekette Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda canlı yayında kendisini rezil eden insan olarak merhaba, ben Arkın. Ben bir gramer naziyim. Benzer kaza yaşayan herkese Instagram'da Arkın Çelik'e mesaj yazmayı bekliyorum. Usual'ın geçen Kasım ayında Solto'yla yayınladığı parça Sister Nancy'nin 1982 Dancehall klasiği Bam Bam Afro House yorumuyla yeniden işlendi. Bu arada DJ'lerin Afro House'a karşı tepkisini gerçekten anlamlı bulmuyorum. Jamaican Bam Bam benim en sevdiğim, çalmayı da en sevdiğim şarkılardan biri. Çünkü Usual'ı seviyoruz sonuçta, değil mi? Groove Armada 2001 yılından Goodbye Country Hello Nightclub albümünden Andy Cato ve Tom Finlay'in MC Mad vokaliyle bir araya geldiği muhteşem bir parça. İngiltere'de 12 numaraya kadar çıktı ama şarkının janra belirleyen gücünü kesinlikle tanımlayan bir liste başarısı değil bu. Dancehall ve Speed Garage'ı tek bassline üzerinde buluşturan House. İki kıta tek kalp atışı. Metro FM'de Super Stylin'.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Get the music.

Şimdi yazılması o kadar kolay bir süreç değildi kendisini anlattığına göre. Amerika'da 10 hafta bir numarada kaldı. Oscar adayı oldu. 24 saatlik bir interaktif video projesiyle dünya pop tarihine geçti. Happy radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın'la Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Aiko Aiko'nun hikayesi ise biraz daha eski. Hatırlayanlar bilir. 1953'te James Sugar Boy Crawford'ın Giacomo parçasıyla başladı ve 1965'te Dixie Cups klasikleştirdi ama parça dünyaya 1988 yılında Rain Man filminin açılış sahnesinde Bell Stars yorumuyla tanıtıldı. Justin Wellington ve Small Jam ortaklığıyla 2017'de Tropic cover'ıyla yeniden dünyaya gelen, sosyal medyada viralite sayesinde tüm dünyaya ulaşan New Orleans karnaval kültürünün Pasifik adalarından dünyaya geri dönen versiyonu. Metro FM'de Aiko

Sakın tesadüfe inanmam. Hizalanma vardır, denk gelme vardır ama hiçbir şey anlamsız tesadüflerden ibaret değildir. Tesadüf değil. Bu akşamın iki şarkısı da film müziği olarak parladı. Pharrell Williams'ın 2013 yılında Despicable Me, Çılgın Hırsız 2 filminin soundtrack için kaydettiği parça 25 ülkenin bir numarasına kadar çıktı ki

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Radyo'nun akışını daha uzun süredir dinliyorsanız tam olarak söylediğim buydu. Einstein'ın izafiyet teorisindeki saatlerin dakika, dakikaların saat gibi hissettirdiği zamanlar. 2 saat bitti ve nasıl geçtiğini ben bile fark etmedim. Hep daha fazlasını istemek mümkün. Mesela eve dönüş yolculuğumuz kısacık sürsün ama bütün Around the World şarkılarını aynı anda dinleyebilelim. Bunu da istemek son derece doğal. Güzel olansa varacağınız yere sağ salim ulaşmak. Eve keyifle vardığınızda gerçekten güzel karşılanmak. Tate McRae'in 2023 imzasıyla pop sahnesinin yeni neslinin taşındığı parça. Açgözlülüğün şarkısı radyonuzdaydı. Greedy. 2013'te Subliminal albümünden çıkan parça Fransa'nın 3 numarası 4 hafta zirvede kaldı. 153 bin satışla yılın en çok satış yapan Fransa single'larından biriydi. Kongo doğumlu Matrejim Türkiye'de uzun süre kalbimizi taşıyan eserlerden biri. Size eşlik eden Ben Arkın'ın seçtiği dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın salı akşamı saat 5 itibariyle yine aynı frekansta. Karnaval'da Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle bulunduğunuz ilin radyo frekansındaysa radyonun nostaljisiyle Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de yayında olacak. Daha fazlası için yarın buluşalım, ne dersiniz? Bella.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin

0: I'm sexy and I know it.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da 4 ayda oluşan 1,15 milyar varillik arz kaybı ve bölgedeki yeni gerilimler küresel enerji piyasalarındaki risk ve belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, üreticiye can suyu şart, çiftçinin banka borçları yapılandırılmalı dedi.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: taksitle.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Hey.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu milli takımın aldığı sonuçlardan dolayı özür diledi. Çocuklarımıza destek olmalıyız, oyunculara ve Montella'ya teşekkür ederim dedi. Hacı Osmanoğlu ahlak dışı hakarete varan açıklamalar var diyerek yorumlara tepki gösterdi. Adalet Bakanı'na da seslenen Hacı Osmanoğlu bu konuda yasa çıkartılmasını istedi. Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından Yeşil Burun Adaları ikinci hafta maçında Uruguay ile 2-2 berabere kalarak 2 puana ulaştı. Uruguay, Muslera'nın büyük hatasıyla 1 puana razı oldu. FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, H grubunda ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Dünya Kupası kampını Meksika'da yapmak zorunda kalan İran, Belçika ile oynadığı ikinci maçtan da puan çıkarmaya başardı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Amerika Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz. Risk haritasını sundu.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
8: If you don't like something.

0: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

0: in the world's most beautiful woman.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Brought that Gucci to Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
2: Demin